Giderme korombon piroşagu koptum karacholya şteyde. İde şonyan.

Ek sevdiğim kış onca onca da sevdim de. Bir doşluca pekiz onca nilik o kış geldim de. Ek sevdiğim kış onca onca da sevdim de.

0: kolunda serlenmemiş ekber. Dava çepeklere sola kıyameni, evleni kopup olma şeytani. Ereğin oltan bari ki tutuyor, kıyıt kolunda serlenmemiş ekber.
1: Ripico, ey ripicom, ripicom, ripicom, el usotta